Çehre buhari Tülki bey Bu çitüya berzey Kengi dihey Kengi dihey randamın Da suzeki şidil Bideyemin Bideyemin Bideyemin

0: Spaß. Şöyle başlıyor. Hoş geldiniz. Sevabim, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturduk.
1: Bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş geldiniz.

Tam yeka qemere meşverdeke biz bitile çavi ikile Cemaat mini gülü jı xura jı deyubavi gülü bi xusta Qusura gülü amine ve biser kalça